0: Andy.
1: Hey. Buyurun belen.
0: Var mısınız şaltratışımız? Alo, izler misiniz? Hayırlı ifte. Alo. Yine aldaladım bu gaysızını. Yok, bari de ol. Telefon trubkasının.
1: Kimin ligadır?
0: Huyda ligadır? Takın kitabız 205-01. Ayı var. Alo. Hayırlı ifte, izler misiniz? İzler misiniz? İsim egezin çek.
2: Alişe.
0: Alise. Alise nişik ulusuz. Mine bugünkü temamızga korata adın kız aşarga, pişirebilirge deyiş mi?
2: Uzun indi 11 yıl kiyevde deyiş indi hazır.
1: Orası apkınağı eti. Uzun 11 yıl kiyevde.
2: Bastarak azirak nitip karaganin bugüştürüp bulmadı.
1: Mine.
0: Bugüştürtmedilerin değil mi?
2: Yok, bugüştürtmediler.
0: Yaşı. Yarı bizden...
2: Әгіне де асамайым. Ана күн сайын свежий керек. Шынсы бар әлі анаң.
1: Міне, міне. Әй, ішін аңыз шыл ерадлар да бар.
0: Йоқ, аңысына да иеленген сіздер ішінде.
1: 11 yıl içinde iyilengen indi.
0: Ay bir geybet alaysa bir geybet. Bire bire iyilenip bulayken olar mı? Şu an kuram iyilendik iyilenmeyen yigit bularak o yaptıramaydı bire. İşe geybirinde aşağıda turu kilir indi deyip. Yok iken iyilendirip bulayken.
1: Eli iyilenmeyen turu da kilir hele tıkta tıkta.
0: Rahmet. Bir bizden uylarımız diken uyun. İsimini unuttum kim deydi hele. Kim deydiniz hele?
2: Alise.
0: Alise yemine yazıp koyam. Alise hele ki uyunu işitkeniniz vardır değil mi?
2: İşitkenim var. Onda birok sorularga
0: bir cevap berem. Bir cümle aytam, şol cümlelerni indi devam etirge kerek qaysındır cevap berge kerek. Hazır biz Aygülni ishin tugagan azatıp turabız da, anarsan kirgach anın fikirler bilen turu kelse, birisi bolsa da siz jinguşi.
2: Yaxşı.
0: Başlap qaraymız mı? Aygül, bar, sen bar, çıqıp tur, biz indi. Mına şunda oyinimizni başlap jiberabız. Demek, birinci cümle. Hatın kızlar arasında dostluk var mı yok mu?
2: Yok.
0: Tak. Aha, şirat ağısı. Yağğır yağırğa mataşam, şuna kure min?
2: Jılırak kendim.
0: Hı-hı. Tak. Şirat ağısı. Kibitten künde alatırgan eybir?
2: İpi bilen süt.
0: Tak. Şirat ağısı, bugünkü sorağımız hatın kızlar aşarga pişirebilirge deyiş mi?
2: Ayı.
0: Hı-hı. Hem indi tıgı kupşilik takmaklarda jırlanıla tırgan, eytile tırgan şunu devam etirge kerek. Enekile avtomobil tüyegenler.
2: Samavar.
0: Tüy, yaxşı. Yaxşı yazıp koyduk. Aygül! Kireyde! Kışkırıp, kışkırıp yatman da kırsineyde. Matur matur. Cevaplar tapşırdı bizge. Alicem, sinigi turu kilir miyken yok miyken?
1: Ha bilemezsin.
0: Ay turu kilir indi oldu. Yine kalsam. Tak, birincisi. Hatın kızlar arasında dostluk var mı yok mu?
1: Var.
0: Yok deydi Alice. Şirat tağısı. Yağğır yağırga mataşam. Şuna kure. Min?
1: İden çıkmayım.
0: Jalarak kiyinem. Jalarak kiyine de uğramak şıkkı olarak hatlanım.
1: Ya, emin şıkmasıyım.
0: Şirat ağısım, kibitten künde alatırgan eybir?
1: İpi.
0: İpi hem tağın bir...
1: Süt. Yuhan süt, yarar.
0: Şirat ağısı, bugünkü sıravabız indi. Hatın kızlar aşarga pişirebilirge deyiş mi?
1: Deyiş indi, deyiş.
0: İkinci... Tura kilo buldu indi. Hem beşincisi, enek ile avtomobil tüyegenler.
1: Munchala.
0: Samavar.
1: Yarar.
0: Samavar. Beş cümlenin gizli tura kildi. Hem indi Alise. Hiç şiksiz bugün için uşa kutluyuz sizde.
1: Eferin.
2: Ura.
0: Kimlerge selamlar?
2: Albette sizge yanal barışlarınız var. Aykır sizge bir kub selam. Bir kızı alıp barasız. Üçke barğanda kim sayın hazır. Sizde gine sığılayım.
1: Bik rahat. Bu sözler kungilge moy bulu yota. Rahmet sizge olise.
0: Eye tağın bizge...
2: Halal sütüme indi. Kimge bulsun indi tağın?
0: Kün sayın yana temli rizik aşavşı kalıp.
2: Yemin pişirgeni tızı çitmese de oy tanrı bulan deyip aşasın. Kün sayın maktap kona tırsın.
0: Maktap tırırlık indi mi da kün sayın yana rizik pişirgeni maktap işe bulmayı?
1: 11 yıl boyu biteli o.
0: Eye. Müne şuna kure hazır. Temli rizik yanına ima şeyge temli pehleve bulsun. Şimdi bir tartma pehleve bile gitebiz hele. Bırak etlenip. Әләл жүрттіңіз бірі.

0: Boşlanan Kişke saat 8'de. Ozan Mol, Terrassa, Crew Erikli. Yaş iklavi 12 plus.
1: Total Radyosu'nun reklama bulegi telefonu 204-00-10.

Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz. Sen akşam gelirsin, gönlüme. Güllerin üstüne, bu yılda.